0: Riau Pagi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.